0: Zombies. Zombies.
1: Ndina iwedi. Ndi programa ina kufikirani siku zonsene za nchitatu.
2: Panzizu uwiri na mapindi kumi ya kumasikati.
1: Tisa kuzeserani makani.
2: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pisi nchi.
3: Pano paradi Musambiki.

Radio Mozambique ili kumupa mavereketero ondimi yochindau. Radio Mozambique ili kumupa mavereketero ondimi yochindau.